kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceler sabahlara selam yolladım.

Ben de kaybolursun. Hep iyi düşündüm. Belki de gelemiyordur. O gülden beridir solamıyorum. Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım. O külden beridir sevemiyorum.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onunla yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi. Hayat bana

0: Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olma hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, alnıma yazılmış sanki. Olma hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, saçaklarda titreyen bir hesabıma yazdılar. Yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yazdılar. Yazdılar.
1: Acılara yenildi.
0: Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sistemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksul

yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: Koparamam, koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.
1: İmbat FM, aşk. Damardan kalbe.

gider bu ömür. Gülsem de çehreme keder bürünür. Gidebildiğince gider bu ömür. Gülsem de çehreme

gece sendeyim. Bir gecede sen düşün. Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken o gamzeli gülüşün.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri fitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aç kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz.

0: Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara

0: Çilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalara. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı edeyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğarım ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sen taş mısın, demir misin? Sevda nedir bilmez misin? Allah için şu garibe bir sadaka vermez misin?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

bazen sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altına

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

İlk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.15. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: burası
1: İmbat FM. Damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Kalbe yolculuğumuz bugün de başladı. Krallar geçidi, babalar geçidi dedik. Reklam dönüşü de Bergen yorumuyla geldik. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Can abim, Bekir Kaymaz abimin günü. Şahane bir liste göndermişsin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sıralamada küçük bir değişiklik olsa da yedeklerden bir şarkı listeye almış olsam da şarkıların hepsi birbirinden güzel. Ben yedeklerden listeye aldığım şarkıyı seçtim bile. Sizler de arzu ettiğiniz şarkıyı kendiniz için alabilirsiniz. İmbat canlarım, alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek Can abim, Bekir Kaymaz abim. Sabahımızın, günümüzün huzur vereni, neşemiz, hüznümüz, dertlere ortak olan kalbimin duayeni, baş tacımız, can masal, masal canımız. Hoş geldin, imbat canlara selam olsun. Senden ricam, Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. İçimde duran yara ne sorar ne varır sona. Böyle mi kader, böyle mi gider? Her gece biraz daha bana döner. Sessizce büyür içimde adını koyamadığım bir sızı. Ne geçmiş bırakır peşimi, ne de unutturur yarını. Rıdvan Akçakaya, hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Güzel sözlerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de cansınız, iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Bugün kendine güzel bir iyilik yap. Geçmişin yükünü biraz bırak. Yarının telaşını biraz sustur. Ve bugünün güzelliğine izin ver. Her yeni gün yeniden başlamak için sessizce uzatılmış bir eldir. Günün güzel, kalbin huzurlu olsun. Günaydın. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki geldin, çok özlendin. Hem de çok masal ablam benim, nasılsın? İyisindir inşallah, ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm. Günaydınlar diliyorum canlar. Abla senden iki şarkı istiyorum.

Fünden hayatından çıkması gerekenler ise koca bir dille bile anlamayacaktır. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile. Masal ablam benim diye seslenen Sedat, hoş geldin. Aynen öyle. Anlamak isteyen tek bir kelimemizden. Anlamak istemeyen de uzun uzun cümlelerimizden anlamayacaktır bizi. O yüzden nefesimizi boşuna tüketmiyoruz, değil mi? Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime. İmbat dinleyenlerine armağan olsun, İmbat'a selam, damara devam Masal. Kalp sevginin en güzel melodisini çalar, aşk ise bu melodiyi duyanların ruhunda dans eder. Dünyada en büyük hazineler sevgi dolu kalplerde saklıdır. Zeynel Abidin Bayram hoş geldin. Ah, bize de o kalplerden denk gelsin inşallah. Masal Can iyi yayınlar diye seslenen sevgili Nevzat, çok teşekkür ediyorum. Sana, Yörük camiasına da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın Masal, iyi yayınların olsun. Bursa Ulubat'ta diyor, kahvaltı yapıyorum. Buralarda olan varsa buyursun gelsin diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Hoş geldin, afiyet bal şeker olsun, şifa olsun inşallah. Çok isterdik oralarda olmayı ama bak buradayız stüdyoda. Ay, açılsın sohbet, şarkıların keyfine varılsın.

Alemin keyfi yerindeymiş. Bizim de keyfimiz yerinde olsun inşallah. Bu arada ben konser şarkılarından dördüncü şarkıyı seçtim demiştim ama değiştiriyorum. Dün biliyorsunuz. Böyle akışta kurduğum bir cümle üzerine Can abim, Bekir Kaymaz abim dedi ki tamam ben o şarkıyı yarın listenin bir numarası yapacağım. Bana da şimdi o bir numarayı almak yakışır değil mi? Ben bir numarayı alıyorum efendim. Günaydın Masal abla, hayırlı işler, hayırlı günler sizden. Cavit Karabey'den güzel bir şarkı istiyorum. Tüm inbahçılara armağan olsun diye seslendin. İlyas hoş geldin. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Cavit Karabey'den senin bu yorumunu gördüğüm anda Krallar Geçidi'nin hemen sonrasında Ciğerparem şarkısını listeye almıştım. İnşallah sen de keyifle dinlemişsindir. Selamünaleyküm. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Güzel olan, söyleyemedim, güzel olan her şey sizleri bulsun. Cenab-ı Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim hoş geldin. Amin. İnşallah tüm güzellikler şu anda beni dinleyen tüm imbat canlarımı bulsun. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Çok şükür. Bu şarkı benden sana gelsin. Orhan Gencebay'dan diyor, güzel bir şarkı. Senin seçimin dahilinde bir tane de diyor, sen gönderir misin ablam benim? Sevgili Hırşit çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı aldım ta canıma canıma. O güzel şarkıyla açılışı yaptık bile. Belki benim seçimim değil ama önce bir Kibariye, sonrasında Ferdi Baba şarkısı gelecek. Ferdi Baba hayran olduğunu bildiğim için şarkıyı sana da armağan edeceğim. Canım kardeşim hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Günaydın imbahçanlar, can dostlar, nasılsınız? Her gününüz bir önceki günden daha güzel geçsin, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Egelileri sev ama diyor, Muğla'lı buldun mu kaçırma. Ayşen'im hoş geldin. Bir şeyi çok merak ettim. Neden Muğlalılara bu kadar güzelleme yapılmış? Hani bir söz daha vardı. Ev alırsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan mı? Öyle bir söz mü vardı? Hatta Hurşit söylemişti. Ben de eyvah evde mi kalıyoruz demiştim. Muğla'nın kıyısından geçince kabul mü diye sormuştum. Niye bütün güzellemeler Muğlalılara acaba, çok merak ettim. Günaydın Masal'ım. Hayırlı sabahlar, ben geldi Sarıdemir. Masal'ım bugün günlerden Emre Reis'i görme günü. Oh mis. Açık görüş diyor kocama. Şöyle bir kocaman sarılayım. Paşam, Emrem, nasılsın bir tanem, ben iyiyim. Yanına gelmeyi iple çekiyorum. Dünyam, seni çok seviyorum paşam. Ben seni sevmeye başladığım gün bir ateş düştü yüreğime. Ne imkansız oluşunu düşündüm, ne de sonumun nereye varacağını. Ben seni severken anladım özlemin bu kadar ağır olduğunu. Yolunu gözlerken bile senle hayal kurmayı sevdim. Allah biliyor ya, bir kere bile pişman olmadım seni sevdiğime. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki seni bana yazmış, iyi ki. Sen karısının kralı, karısının kıymetlisi. Eniştem Nazif Tetiğe de selam ederim. İstek şarkım Kibariye'den diyor. Bu şarkı canım kocama Emre Sarıdemir'e, eniştem Nazif Tetiğe ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet olun diye seslendin. Yerdağım hoş geldin. Vallahi yorumu okurken oh mis dedim. Senin adına böyle yüreğime su serpildi. Bizlerden de çok çok ama çok selamlar söyle. Şöyle kocaman bir sarıl. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize Kroni'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, imbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beyda'dan motor bakım ustamız, Ahmet Güney'e,
Garip Emmi Bekir Kaymaz'a sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı hoş geldin. Ay bugün nasıl şarkılar istiyorsunuz? Sevgili Rıdvan son sabah demiş. Sen de batan güneş demişsin. Benim imbat canlarımın ruh hali nasıl acaba? Çok merak ettim. Oy. Şarkının güzelliği.

basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Benim sevgim gerçek sevgi, benim sevgim gerçek.

basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım. Bağrıma taş basacağım. Benim sevgim gerçeksin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, şahane bir konseri sonlandırdık. Can abim, Bekir Kaymaz abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Dün Bekir abim bir not düşmüştü. Ben bu kadar az alkışa konser yapmam demişti. O yüzden konserin hakkını verelim lütfen. Bolca alkış gönderelim Can abime. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Bu konser imkanını bize sunan İmbat FM yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeleriniz olsun can dostlarım diye seslendin. Çok teşekkür ediyoruz, keyifle dinledik. Aldık şarkıları ta canımıza canımıza. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Can Masal Beydağlı diyor, Hüseyin Ovalı bana her gün istek istiyor. Bugün de ben ona Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı isteyebilir miyim diye de not düşmüşsün. Alalım o güzel şarkıyı da listeye. Beydağlı'ya da armağan edelim, olur mu? Bu arada az önce ben sözü yanlış söylemişim. Ev alacaksan değil, ev yapacaksan, değil mi? Doğru söz öyleymiş. Tam diyor elime telefonu aldım, sen söyledin. Evet, o meşhur halk arasında söylenen söz. Ev yaparsan tuğladan, kız alırsan muğladan diye seslenen. Tanker şoförümüz Vedat. Evet ya, var böyle sözler. Ben de dedim ki neden Muğla'ya bu kadar güzelleme yapılmış? Bir Muğlalı olan Mustafa Yaşar abimiz açıklama yapmış. Can Basal, evet aynen, bizim Muğla'da meşhurdur diyor halk arasında. Ev yaparsan tuğladan, kız alırsan Muğla'dan diye. Tuğlanın sağlam olmasından, kızlarımızın da diyor çalışkan ve güzel olmasındanmış. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Ama şimdi memleketin diğer yörelerinde de güzel kızlar yok mu yani? Biz çalışkan değil miyiz yani? Gönül koydum. Paylaşımını hemen ben de paylaştım diyor, beni anlatıyor, duygularımı paylaşmışsın Masalım diye seslenen Yevdam canımsın. Akşam araştır, araştır, araştır, bul, editle, ondan sonra gönder falan. Sizler için uğraşıyorum, eğer beğeniyorsanız ne mutlu bana. Günaydın, günaydın. Günaydın Can. Aksiliksiz, stressiz, keyifli yayınlar dilerim Masal kardeşim. Küçük tatilden dönüldü ama harika, süper bir tatildi kardeşimden öte. Can kardeşim, Ayşen Karadağ Soy'dan ve eşi Ramazan'a tüm kalbimle teşekkür ederim. Hem çalıştılar hem beni ağırladılar. İyi ki benim kardeşim. İmbat canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Gelir mi diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar, sağ salim evine döndün, oh mis. Evet, tatil güzel ama her güzel şeyin de bir sonu var. Bir dahakine inşallah Rabbim bir daha yaşatsın. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Selamlar olsun Manisa'dan. Bugün bir şarkı istesem gelir mi Masal ablacığım? Şu an yolda olan babam Manisalı tanker şoförü Vedat Kızıl Öbeğe, sana Kara Mürsel'den değerli abim Mümin Aktaş'a, tüm İmbat FM dostlarına Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum diye seslendin. Özgür'üm hoş geldin. Manisa'ya da değerli baban, tanker şoförü Vedat'a, Mümin Başkan'a benden de selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Peki o zaman gelsin şarkımız.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlarına

ve tek tescilli doğal damla sakızlı kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın Masalcığım, iyi yayınlar diliyorum. Tüm İmbatı ailesine ve dinleyenlerine selam olsun diye seslenen Oya Yenilmez. Oya hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sana sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz. Can kardeşim, bugün bir şey okudum. Rabbim diyor ki haberiniz olsun. İnsanda bir organ vardır ki o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. O bozulursa da bütün vücut bozulur. Hangi organımız bilen var mı? Danimarka'dan sevgiler selamlar diye seslendin. Bir daha söyleyeyim. İnsanda bir organ vardır ki o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Şimdi hastalıkların başı stresse, stresi yaratan beynimizse, düşüncelerimizse, beyin mi acaba? Kalp de olabilir ama. Mesela kalbi güzel olanın yüzü de nurlanır, hayatı da güzelleşir. Ay ben bilemedim, İmbah Candel'in biliyorsa yazsın bakalım. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım, hoş geldin masalım, nasılsın? Keyifli yayınlar, bugünümüz dünden güzel olsun. Günaydın İmbah Canlar diye seslenen Eminem canımsın, hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Bugün biraz yüzün var, Can abim gitti diyor, boş kaldı evim. Sabah koşuştursam da evin içinde abimle kahvaltı keyfi çok güzeldi. Tüm şarkılar Can abime, Mustafa abime, Finlandiya'ya gelsin, selamlar sevgiler gönderiyorum diye seslendin ya, değil mi? Ayşe'nin üzülme ama. İnşallah tekrarını yaşamak nasip olsun. Veda'dan selamlar, iyi yayınlar tüm İmbahçanlara, hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Hüseyin Ovalı kardeşime, Dinçer Demirel abime, tüm İmbahçanlara ve masalımıza mümkünse Sinan Özen'den diyor güzel bir şarkı gelir mi? Olmasa da canın sağ olsun, şimdiden teşekkürler diye seslendin. Ahmet ustam hoş geldin. Bak öyle dedin ya, şarkı arşivde olmasa bile ben söylerdim senin için. Sen katlanıp dinler miydin bilmiyorum ama emin ol söylerdim. Burada beni yakaladın. Ama şarkı var, az sonra buluşturacağım, endişelenme, ben söylemeyeceğim. Veydalı'ya, Dinçer Demirel'e benden de selamlar sevgiler olsun. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar, nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Birincisi Erol Budan'dan, ikincisi Ferdi değil ya, özür diliyorum, Müslüm Baba'dan. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler, İmbat'a selam, damara devam, cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır, eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslenen sevgili Mesut. Aldık selamını ta canımıza canımıza, oh mis. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Orhan Gencebay'dan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz, iyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Elbette çalarım. Orhan Baba sevdiğim için değil. Ama güzel şarkı. Günaydın Masal ablam, günaydın ömrüm, Onur Şap. Nasılsın canım? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz. Gizem Nur okula gitti. Kendine iyi bak ömrüm. Abla senden isteyeyim diyor. Aysel Yakupoğlu'ndan diyor güzel bir şarkı rica etsem. Benden onuruma gelsin diye seslenen Feri Hanım canımsın, hoş geldin. Evladını da kocaman öpüyorum. Ve o güzel şarkı için şimdi arşive girip bakıyorum, anlaştık mı? Selam olsun Hamburg'dan İzmir'e. Selam olsun Masal'a, Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum. Masal konser listesine benim de adımı yaz olur mu diye seslendin. Sevgili Ferdi, hoş geldin. Bizlerden de sana selamlar olsun, sevgiler olsun. Bakayım bir konser listemde. Senin adın var zaten, çünkü geçen sefer de belirtmiştin, o yüzden. Adın yıldızlı harflerle listemizde.

fon müziği geldi, masal gelmedi diyenler kazı alanındaydım efendim. Gizlenen yorumlar olmuş, onları açığa çıkarmaya çalışıyordum. Selam evimizin prensesi, sabah güneşim, can masalım, ben Yelda Sarıdemir. Varlığına şükürler ettiğim kocam Emre Sarıdemir ve eniştem. Eniştelerin en delikanlısı, adam gibi adam. Nazif Tetiğe de sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Emrem, kurban olduğum kocam. Seni çok seviyorum. Ben herkeste her şeyle tek başıma savaşırım. Ama konu senin özlemin.

Emine gelince bir tek ona yeniliyorum. Küçücük yaşta omuzlarıma çok ağır yükler yüklendi. Kimsenin yapamadığı, başaramadığı yükleri hep ben tek başıma sırtlandım. Hazıra da hiç konmadım. Kısacası çocuklarımı kendim büyüttüm. Her zorluğa karşı geldim. Ama senin yokluğun çok ağır geliyor bana. Onunla savaşamıyorum, çöküyorum. Ben seni koşulsuz, şartsız, çıkarsız, menfaatsiz, tertemiz seviyorum. Canımsın, kıymetlimsin, kurban olduğum reisim. Seni ve hak eden tüm kader mahkumlarının Rabbim kapılarını açsın, herkesi sevdiklerine kavuştursun. Uygar Doğanay'da, Doğanay söyleyemedim. Uygar Doğanay'dan güzel bir şarkı. Seviliyorsun dünyam, kendine iyi bak diye seslendin. Yerden hoş geldin. Mesaj izlenmiş. Anca gördük, okuduk. Affına sığınıyoruz. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan şarkıları, sana, bana ve sana kulak veren güzel yürekliğin bahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualar da kal sağlıcakla. İyi ki varsın. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. İbat canlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Masal yetişirse Ayşemine. O şarkıyı bugün varsa arşivde dinleyelim. Çünkü dün de istedin. Yetiştiremedik. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser dinledik. Emeğine yüreğine sağlık. Bekir Kaymaz abi yüz üzerinden yüz diye de alkışlarını gönderdin. Bekir Kaymaz biraderim, konser şarkıları süper olmuş. Eline emeğine yüreğine sağlık. İkinci şarkıyı aldım, keyifle dinledim diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Bekir abim harika bir konser listesi hazırlamışsın. Eline emeğine yüreğine sağlık abim. Bir numarayı aldım diye seslenen sevgili Hurşit. Yine alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Sen yüreğinin sesini dinleyenlerdensin. Ve biliyorsun asıl olan yürektir. Yürek sesini bilmeyenler ya da bilip de duymayanlar, acısı da içini unutma. Yaşadığın sürece o yürek var olacak seninle birlikte. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Rıdvan. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı Öznur Akın ve Ayşen kardeşime gelsin diye seslenen İzmirli Öznur'a, Ayşen'e selam gönderelim bizler de. Sırada Erol Budan şarkısı var. Kabul edersen sana da armağan edelim. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum, seni çok seviyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ben de seni çok seviyorum ve kocaman öpüyorum, kolaylıklar diliyorum.

hep esirgenler. Gençliğin derdine geçti gidiyor. Ah, sevmeyi benden.

Aman aman. Gitti gitti gençlik gitti. Ayşenim'in sorusuna cevap veren Hamburg'dan sevgili Ferdi ve İstanbul'dan Zeynel Ebedin Bayram Kalp demişsiniz. Bence bildiniz. Ben de hayatım boyunca hep kalbimin sesini dinlemişimdir. Hani balığız efendim, duygusal bir insanız. O yüzden duygularla hareket etmeyi tercih ediyoruz. Ama duygularla hareket edince üzüldüğümüzü de bildiğimiz için o yüzden ben az önce beyni de işin içine sokmaya çalıştım. Kendi hayatımda olduğu gibi yayında da bunu başaramadım sanıyorum. Peki o zaman Orhan Gencebay şarkısıyla devam edeceğim. Bu şarkıyı herkes kendi burcuna göre dinlesin. Sevdiceğinin burcuna göre dinlesin. Bu arada hep söylüyorum, ben balığım, balığım da balığım, balığım da balığım. Peki benim imbaçanlarım hangi burçta? Zor insan mısınız, duygusal mısınız? Bir görelim bakalım. Burçlarla ilgili şarkımız gelsin. Şarkıyı Antalya'ya da gönderiyoruz tabii ki. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Balıklar bir başka, nokta nokta bir başka. Yarını olmayan umutsuz aşka, ayrılık nikahı kıyalım gitsin.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Onur Şahap. Bu güzel şarkı Perihan Dağ'ın Sana Armağan'dı. Burçlarınızı yazın bakalım, kim hangi burçmuş dedik. Of of diyor, ne yaptın be Can Masal. Masal candır, gerisi heyecandır diye boşuna demiyorum. Tabii ki balık burcuyum. Anlaşılmıyor mu diyor. Sadece sümük oluyorum. Dokunsalar ağlarım diye seslenmişti. Günah. Bize günah. Can abim Bekir Kaymaz abim. Burçtaşım. Öyle değil mi? Kirpiklerimizin ucunda gözyaşı bekler. Hele bir dokunun. Aslan burcu olan sevgili Ferdi. Yine aslan burcu olan Ayşen Karadağ Soy'dan. Aslan diyor, duygusal, merhametli, cömert. Ego yok, çalışkan, cana yakın, hırslı. Bir de diyor, unutmuşum diyor, lider. Aslanın en çok bilinen özelliği lider özelliği. Ormanların kralı ya hani, her yerde kral benim. Ama ego konusunda yanılmışsın. Ego ile özgüveni bazen aslan karıştırabiliyor ne yazık ki. Tabii bu yükseleninizle de alakalıdır. Ben de bu arada astrolog değilim ama astroloji okumayı düşünüyorum açıkçası. İkizler burcuyum diyor, duygusal, merhametliyim, sevgi doluyum Masal. İkizler burcunun da en büyük özelliği nedir? Çok güzel iletişim kurmasıdır. Ben boğa burcuyum diye seslenen sevgili Hurşit. Hurşit, yemekle aran nasıl? Ha, biz boğa burcunu böyle homini gırtlak diyebiliriz. Tabii burçlara inanan var, inanmayan var. Bir de her burç 12 burcunda özelliğini alıyor biliyorsunuz. Yükselenimiz de çok önemli. Ama işte eski zaman insanları doğum tarihini doğru düzgün bilmezken saatini nereden bilsin? Değil mi? Cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burçlarınızı öğrenmem iyi oldu. Böyle hediye falan alırken ona göre kopya çekebilirim. Aşk denilen kelimeyi şarkılarda duyardım. Sen çıkınca karşıma kendimi sende buldum. Önceleri mutluydum. Ben senden umutluydum. Kadersiz bir dünyam vardı. Şimdi dertleri boğuldum. Hoş geldin, hoş geldin. Aydın dinlemedi. Benim keyfim süper. Murat Kekilli'den diyor, güzel bir şarkı. Çayım hazır, buyurun. Sana da diyor, bolca köpüklü kahve gönderiyorum diye seslendin. Ayşin ablam diyor, iki tane paşam var. Kız buldu diyor Muğla'da. Ev var, iş var, bağ var, bahçe var. İçinde havuzlu bahçe var hem de. Programı gündüz kuşaklarında televizyon programlarına çevirdik değil mi Hüseyin? İki tane paşa var. Ayşen, duydun değil mi? Masal ablam, uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İşlerim çok yoğundu, hasta oldum. Şimdi iyiyim, sizleri çok düşündüm. Tüm imbatçılar aklımda, kalbimde olduğunu bilsinler. İlk günkü gibi aklımdalar sizden sıradaki şarkıyı. Beni seven tüm imbatçanlara armağan ediyorum. Ben sizi bir başka seviyorum. Bu hayatta en büyük pişmanlığım sizin gibi değerli birini geç tanımaktı. Bıraktığınız yerdeyim diye seslendin sevgili Kadir Kaplan. Kadir, hoş geldin. Çok çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. İyi olduğuna sevindim. Hoş geldin. Sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar. Buralardayım. Kulağım sende her daim olduğu gibi. Şarkı isteğim yok. Seviliyorsun. İyi ki varsın. Cansın, canansın maşallah bize diye seslendin. Erkan, hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum sana. Tam da Müslüm Baba şarkısı üzerine denk geldin. O zaman sıradaki Müslüm Baba şarkısını sana da armağan edelim. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Aynen öyle Zeynel Abidin Bayram. Şöyle de bir söz vardır ya, konuştuğunuz, görüştüğünüz, muhatap olduğunuz 5 kişinin toplamısınız diye. O yüzden kimlerle arkadaşlık, dostluk edeceğimize dikkat edeceğiz.
Bekir abim, eline emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden sana gelsin. Birinci şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim. Yüz üzerinden yüz diye seslenen Eminem. Bu arada sorumuzun cevabı kalpmiş. Ayşen cevabı vermiş. Sevgili Ferdi, Zeynel Ebedin Bayram, şahanesiniz, bildiniz. Kalbinize sağlık.

Ay, keyifli bir şarkı dinledik. Bu arada sevgili Mesut, cevabını kaçırmışım, özür diliyorum. Yengeç burcusun. Ah ah, biz su grupları ne çektik be. Bu kadar duygusal olmak zorunda mıyız Mesut? Aslan burcu olan sevgili Sedat. Ya ben, aslanın en çok sevdiği şey ben. Boğa burcuyum Masal diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Yine boğa burcuyum ablam diye seslenen Nazan İlkbahar. Boğa burçları çoğunlukta galiba. Efendim, acıktık mı diye sorasım geldi. Müzik ruhun gıdasıdır. Ben sizleri müzikle, şarkılarla besliyorum. Ben diyor yengeç burcuyum Masal Hanım. Balık yemeği diyor çok severiz, kaçın bizden. Çok güçlü kollarımız var diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin, yok senden zarar gelmez. Yengeç burcundan zarar gelmez. Senin yemeğe düşkün olman sanırım yükselenin boğa olabilir. Su grupları candır can. Az önce dedik ya hani, ev yapacaksan tuğladan, kız alacaksan muğladan. Vallahi sevecekseniz de su gruplarından sevin. Çok güzel severler. Ölümüne severler. Ama dipnot, çok çabuk kırılırlar. Ağzınızdan çıkana çok dikkat etmeniz gereken bir gruptur. Dedi ve sustu Masal. Çiçeğim günaydın, hoş geldin. Sesini kurban olduğum annem için Ankara'da Ayşe çalar mısın diyor. Aydın'daki Gönül Kırmaz ailesine, canım ablama, eşine, Mesut'a ve seni dinleyen canlara, Cengiz Kurtoğlu sen seç. Bu arada sana yakala. Şarkılar çok güzel, yüreklerine sağlık. Bu da sana diyor, mis mis. Seviliyorsun. Ablam ve annem. Ablam ve annemden kucak dolusu selamlar diye seslendin. Mevsimim hoş geldin, gül göndermişsin. Aldım ta canıma canıma, aynen öyle. Oh mis dedim görünce. Annene, ablana, değerli eşine de sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM radyomuzun kraliçesi. Hoş geldin Masal Hanım, hayırlı sabahlar dilerim diye seslenen Sertan Köprülü. Çok teşekkür ediyorum çam dibine. Bizlerden de sana sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim yüreği güzel ablam benim diye seslenen sevgili Sedat. Keyifli dinlemeler, hepsini aldım abim. Tekrar eline emeğine sağlık, milyonlar, katrilyonlar, trilyonlar gönderiyorum sana. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen ve alkışlarını gönderen Ayşe'nim. Bekir abi, konser için çok teşekkür ederim. Son ses dinliyorum. İkinci şarkı benim olsun. Eline emeğine sağlık abi. Puanım direkt 5 trilyon. Bu sefer oku nasıl yazmışsın Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Of of. Adnan Şensiz, Aydınlı Hüseyin kardeşim diyor, sana gelsin. Dinliyor musun? Can abim, Bekir Kaymaz abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar olsun inşallah, kazasız belasız Masal ablacığım. Tüm İmbat ailesine diye seslenen sevgili Ender. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Bir şarkıda diyor, Yetkin abim için gelir mi ablam, şifa niyetine gelsin diye seslendin sevgili Hürşit. Yetkin'e de bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir an önce toparlansın, aramıza katılsın inşallah. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Bekir abim, kralsın kral diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim sen de sağ ol, var ol.
Eline sağlık abim, konser şarkıları süper olmuş. Adnan Şenses benim oldu diye seslenen. Aydın'dan Hüseyin, Can abim, Bekir Kaymaz abim de biliyordu. O yüzden direkt sana seslenmiş zaten. Güzellik Bekir Kaymaz abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Konser süper diye alkışlarını gönderen Gülşen'im. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Biz çok güzel bir aileyiz. Oh mis. Can dostlar iyi ki varsınız diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim sen de iyi ki varsın. Havalar soğuyunca diyor başkanım uçak da kaldırmıyor artık. Yok gerek duymuyor. Üşüyor ya. Yürekle alev alınca oh benim başkan ısınıyor. Sevgili Hurşit. Güzellik sana bir de can dostlarım, can parçam, yetkin, nefes, Hüseyin, Mustafa abim, Bekir Kaymaz, Muhsin abim, Sedat, Eminem, sevgi kardeş, Ahmet Bozkurt kardeşim, adını sayamadığım kim varsa diyor bir şarkı gelir mi? Ender kardeşimi diyor unuttum, ona da gelsin. Ablası diyor kardeşiyle buluştu, bugün beraber çalışıyoruz diye seslendin Gülşen'e. İyi çalışmalarınız olsun, kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Masal abla biz de böyle diyoruz. İstanbul yakacık, Yalova gacık, Karamürsel fulacık. Kız alacaksan buradan alacaksın. Bak bunu hiç duymadık Mimin Başkan. Memlekette yer değiştirmeler başlayacak. Herkes Muğla'ya, Karamürsel'e, Fulacık'a doğru yola çıkacak. Konseri dinledim Bekir Kaymaz'ın. Pardon düzeltiyorum. Bekir Kaymaz abinin. Ellerine sağlık, Bursa'dan alkışlar gönderiyorum. Emeğine sağlık diye seslenen, yüz üzerinden 100 puan veren sevgili tanker şoförümüz Vedat. Ya değil mi? Bekir Kaymaz abim demeyince kızıyor sonra. Ah ah, bu şarkı hemcinslerime gelsin. Ne çektik be.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Yayınlar Aydın Söke Çavdar Köyü'nden her zaman olduğu gibi bugün de seni dinliyoruz abla. Eşim Yaşar İlkbahar için Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı. Benim için, eşim için, tüm imbahçılar için çalar mısın ablam? Seni dinlemeyi çok seviyoruz diye seslendin Nazlı'nım. Nazlı'nın İlkbahar canımsın. Ben de sizlerin orada oluşunu çok seviyorum. İyi ki varsınız değerli eşine. Yaşar'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Şöyle bir bakayım. Aa, programın sonuna gelmişiz ya biz. Ne ara geldik? O güzel şarkıyla kapanış yapalım o zaman. Anlaştık mı Nazan? Çok teşekkür ederim masalımız dinlemez olur muyum hiç diye seslenen Ahmet Güney, Ahmet Ustam. Keyifli dinlemelerin olsun. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Çok güzel bir konser oldu. Yüreğin var olsun Bekir Kaymaz kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Yaşa diyor garip emmi Bekir Kaymaz. Yapıyorsun bu sporu. Masalımız sen de iyi ki varsın bu alemde. Yaşa, şarkılar için teşekkür ederim. Yaşa diyor köylüm Ahmet Güney. Oo diyor Dinçer abi sen de hoş geldin Tire'den selamlar. Yeniz şantör. Meydanlı. Sen de çok yaşa inşallah. Yıldızlarla yazılan ismimi yazan kişiye yıldızlarla birlikte saygı, sevgi duyuyorum. Minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Seviyorum diye seslenen Hamburg. Ferdi Çıtak çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok seviliyorsunuz. Yüreğin var olsun. Hoş buldum. Evimizin prensesi diye seslenen Yeldam canımsın. Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Masal candır. Gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, saygılar sunuyorum diye seslenen sevgili Mesut. Bizler de sana sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Sağ ol, var ol. Can kardeşim diyor, inanmam o kadar da. O kadar da değil diyor. Ramazan diyor, boğa. İnat diyor. İkizler kızım, çok konuşur. Damadım da aynı günde doğmuşlar. Bazen diyor, bunalıyorum diyor. Ben dedim ama ikizlerin iletişimi... nedir? O da konuşmadan dolayı. Tamam boğanın inatlığı var ama şimdi Ramazan abim yemeği sevmez mi? Sever. Sever sever. Kız var diyor Muğla'da. Sorun değil Hüseyin Can kardeşim. İsveç'ten sevgiler selamlar. Ara bulucumuz, uluslararası organizatörümüz Ayşen. Burhan Çaçan'dan diyor güzel bir şarkı. Dalga diyor, dalga sesi evin içinde Can kardeşim diye güzel bir görsel göndermişsin. Ama dediğim gibi Ferdi Baba şarkısıyla kapatacağım. En çok kullandığım kelime karnım aç. Gerisini sen düşün ablam. Çok severim yemek yemeyi. Ya biliyorum ben yer. Boğa burcu keyfine düşkündür. Yemeği de çok sever. Yiyin can boğazdan gelir. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam. Çok güzel bir yayın oldu. Eline emeğine yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum. İnsanlar hakkında bilip bilmeden dedikodu yapmaya zaman buluyorlar. Görüp görmeden iftira atmayı biliyorlar. Hadsizce insanların hayatına karışıyorlar. Bir şey soracağım ya diyor. Size bu hakkı kim veriyor? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Diye seslenmiş Sedat Sarı.

İşte bu mudur, budur, Ferdi bizi kurtardın. Ben de baktım, benim memleketle ilgili bir söz yok. Kızlarını öven bir güzelleme yok. O yüzden su grupları dedim, Burcu'ya sığındım ama. Sen beni kurtardın. Ferdi de öyle biliyormuş. İzmir'den kız olacakmışsınız efendim. Evde kalmaktan kurtulduk. Oh. Cengiz Kurtoğlu. Çok severim bu şarkıyı. Demek benim yanımda gönlün huzur buluyor. Anlat sevgilim anlat. Heyecanlı oluyor.

güzel şarkı değil mi? Sanıyorlar ki biz de her söylenene inanıyoruz. Yok yok. Alttan hani bıyık altı gülme diye bir şey vardır ya. Öyle dinliyoruz aslında da. Onlar da ne kadar zekiyim. Ne de güzel kandırıyorum diye kendilerini kandırıyorlar aslında. Oktay Arzum Boyat. Canımsın, dur hemen bakıyorum. Ya senin mesaj gizlenmiş. Gizlenenler saklananlar arasında. Günaydın, hayırlı sabahlar Masal Hanım. Ben Efelerin Diyarı. Aydın'dan herkese selam. Emel Taşçıoğlu'ndan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Gelirse çok sevinirim. Hasret çekenlere gelsin. Ve Aydın'ı Hüseyin'e gelsin. Tüm İmbahçanlara gelsin. Fakir Celep, Oktay Boyat. Hoş geldin. Aydın'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Ama ne yazık ki istemiş olduğun sanatçı formatım dahilinde bir sanatçı değil. O yüzden kapanış şarkımı kabul edersen sana da armağan etmek istiyorum, Oktay Boyat. Olur mu? Sevgili Mesut, senin veda mesajında saklanmış, onu da okuyalım. Yine çok güzel bir yayın akışı oldu. Konser için Bekir Kaymaz abime teşekkürler. Tüm alkışlar Bekir Kaymaz abime ve sana. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Cansın, canansın, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum.

Oyun dili olsaydı eğer birçok kişiye elini yüzünü değil de kalbini yıka derdi. Bence de derdi. Derdi ama bazılarının kalbi diyoruz ya kurum bağlamış. Yıkamaya kalksan ortalık daha çok kirlenecek. O yüzden ne yapacağız? Kalbi kirli olanlardan, niyeti kötü olanlardan uzak kalacağız. Sadık ve güvenilir, sözünün eridir. Dostluğunda da, aşkında da sarsılmaz bir limandır. Sabırlı ve azimli. Karşılaştığı engeller karşısında pes etmez. Hedefine adım adım ve kararlılıkla ulaşır. Konfor ve kalite tutkunu. Güzel yemeğe, sanata, rahatlığa ve hayatın tüm estetik detaylarına düşkündür. Pratik ve mantıklı. Ayakları her zaman yere sağlam basar. Kriz anlarında bile soğukkanlılığını korur. Ha, bir de biraz inatçı. O kadar da olsun. O kadar kusur kadı kızında da olur bu kadar güzel özellikten sonra. Sanata, estetik detaylara düşkünlüğünü bana yapmış olduğun hediyeden gördüm. Şahanesin. Yüreğin var olsun sevgili Hurşet. Vallahi can kardeşim. Doğum günü için kimi Ağustos diyor, kimi Temmuz diyor, babam Aralık diyor. Ne olduğumuz belli değil. Anam desen Temmuz, Temmuz'un sonu diyor, anla artık diyor, burç yok, ben de diyor aslan deyip geçiyorum ya. Öyle aslan deyip geçince olmuyor ama. Ay şimdi canımsın ya. Teşekkürler masal emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Zeynel Abidin Bayram, senin de yüreğine sağlık. Havanda limon tuzu, almayın diyor el kızı. Alırsan Antep'ten al, hem tadı var hem tuzu. Güzeldi bu Zeynel Abidin Bayram, demek ki sizin oralarda da söylenen bir laf varmış. Şahanesin. Özür dilerim, kusura bakma ablam diyor. Tüm yorumları sildiğim için seni yormayayım diye sildim. Allah'a emanet ol. Amasyalı Murat aşk olsun. Yayın formatı böyle ama sizler yazıyorsunuz. Bizler de o güzel yorumlara ses nefes oluyoruz. Bu benim işim, yorulmak ne haddime. Ama diyor kızmak da haklı değil miyim? Can kardeşim, Bekir kim diyor? Bekir, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Şu sayfaya da diyor bir Bekir gelmedi çoktan beri. Dua ediyorum. Dualarım da kabul olmuyor. Bir tek ben varım diyor Bekir. Allah'tan üzerime alınıyorum ama Kaymaz olunca diyor herkes biliyor. Can abim. Bekir Kaymaz abim emin ol. Biz oldu da eskaza. Bekir abi dediyse hemen düzeltiyoruz olayı. Sen rahat ol. Merhaba Masal, nasılsın? Bekir Kaymaz abi, gönlün var olsun abi diye seslenen Kadir, bak bak. Gördün mü? Kadir geldi, o da Bekir Kaymaz abi diye seslendi zaten. Kadir çok teşekkür ediyorum, ben iyiyim, bu aralar yoksun. İnşallah senin de sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Masal zamanı su misali geçti. Emeğine yüreğine sağlık. Allah'a emanet olun diye seslenen Zeynel Abidin Bayram, çok teşekkür ediyorum. Sen de Rabbime emanetsin. Masal abla, ben Başak Burcu'yum, pek ilgilenmiyorum diyor burçlarla ama yine de olsun, bilmek iyidir. Kara Mürsel'den sevgiler saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun, yarın sabah görüşmek dileğiyle inşallah diye seslenen Mümin Başkan. Ya biz de senin Başak olduğunu anladık. Çektiğin o güzel videolardan titizdir. Tertipli, düzenlidir Başak. De her gün düzenli olarak en güzel videoları çekip atıyorsun. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sanırım herkes burcunu yansıtıyor. Can Masal, dün dinleyemedim ama bugün acısını çıkarıyorum. Sesler sonda komşuları rahatsız ediyorum birazcık diyor. Harika program oldu. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti sağlıklı, mutlu geçsin inşallah. Tüm imbatanlara mutluluk, huzur diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dualarla diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Aman biraz dinlesinler. Türk'ün sesini dinlesinler.
erkek öyle değildir Masal Hanım. Ben asla eşime, çocuklarıma kötü davranmam. Canlarım onlar benim. E sen yengeçsin zaten, istesen de yapamazsın. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Eline emeğine sağlık. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Eşinizi bozmayın bu kısacık dünyada diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin Aydın, öyle katılıyorum sana. Bu arada şarkılar armağan ederken asla genelleme yapmıyoruz tabii ki. İyi de var, kötü de var. Yani sadece erkekler mi üzüyor? Hayır, kadınların da düzenleri var. Biz öyle düzenleri kıranlara, ortalığı dağıtıp çekip gidenlere sesleniyoruz zaman zaman. Onlar üzerine alınıyordur Hüseyin. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine iyi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Kal sağlıcakla can içi. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Can kardeşim güle güle git. Güle güle git söyleyemedim. Mus mutlu gel yarın. Sevgiler saygılar diye seslendin Ayşe'nin. Bugün de bir yayının sonuna geliyoruz. Sağ şeride geçme vakti geldi. Konser için Bekir Kaybaz abimize ve masalımıza çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Keşke dediğiniz bütün güzellikler sizlerin olsun. Ahmet Ustam, Ahmet Güney. Seni de keşkelerin oh be'lere dönüşsün. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle kimseye karışma, seni seviyorum diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de Rabbime emanetsin. Hatice ablamın selamlarını unutma lütfen. Benim mesajımı unuttun herhalde Masal abla diye seslendin. Oktay Boyat. Yok, Instagram saklamıştı. Ama gitmeden önce hemen buldum ve okudum. Biraz geç oldu ama benden kaynaklı değil. Yemek onun hayatı diyor. Ne pişirsem yer diyor. Gelir gezmeyi de sever. Ya değil mi? Ayşe'nim, terazi burcuyum diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Vedat, seni en çok ben anlarım. Abim terazi, babam terazi. Terazileri benim kadar iyi tanıyan yoktur herhalde.

kaf kaf desen çok güzel olur. Bir şarkı diyor Kerim kardeşime. Kaf kif. Ne demek istedin ki Muhammed, anlamadım. Kerim kardeşime, Hüsu abime gelir mi diye seslendin. Gelsin o zaman. Bir yayının sonuna geldik, hoşça kal diye seslenen Eminem. İzmir mi diyor? Orada tanıdık çok. Peki o zaman ben hemen müsaade isteyeyim. Çünkü az sonra teaserımız girecek. Yine şahaneydiniz, harikaydınız. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız. Aynı performansı, aynı samimiyeti yarın da bekliyorum. Kapanış şarkım Her Yerden Herkese Armağan. O güzel yürekleriniz dert görmesin inşallah. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem. Ölüm ölüm öldüm burada, ölüm ölüm.

hiç sorma. Resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamarsın. Al götür eskici.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamarsan. Al götür eskici.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar...

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletleri.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yalnızlıklar, bir de hayalimde sen. Her gün böyleymiş de, ben mahkum aşk kelepçe. Gözyaşların dinler lan, sen bana dön.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

mutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

şu genç anının taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

0: varsa kalbimin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

sonra terk edin. En güzel sonda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: olanlardan. Kurtar ya Rab. Kurtar ya Rab. Kurtar, kurtar ya Rab.
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tekçilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibe kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Kumlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji, Teknosa da güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu gece bir başka çöktüm içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka

bir an kulağımda çınladı ses. Ruhumu dolaştı ılık nefes. Uykuyu gözümde sildi hasretim. Gözümü yummadım

kulağımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin.

dolaştı ılık nefesi. Uykuyu gözümden sildi hasretim. Gözümü yummadım sabaha kadar.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Kumlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknolojik Teknosa da güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deli.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha, dargınım.

anılar bitmez. O gençlik çağımız hatırında mı? Benim gözlerimden silinip gitmez. O büyük sevdamız hatırında mı?

İnsan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı, hatırında mı?

Ağlasam ağlardın, gülsem gülerdin. Hani, hani benim kadar sen de severdin. Bize ayrılık yok, hasret yok derdin. Ettiğin yeminler hatırında mı? Hatırında mı? Hatırında mı?

Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapalla para. Dost.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını

bitmiş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

üstüme sakın gelmeyin. Dostu, arkadaşı kırarım bugün. Gözümde anılar canlandı yine. Kadehi şişeyi kırarım bugün.

gençliğin gömülmüş acı yıllara. En büyük sevgimden, en büyük aşkımdan almışım yara. Kadehi şişeyi kırarım bugün, kadehi şişeyi.

şarkılar var ya, ah bu şarkılar. Sanki, sanki yalnız beni anlatıyorlar. Yüreğimden bir şeyler kopartıyorlar. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kim var benim gibi yazısı kara? Gençliğim gömülmüş acı yıllara. En büyük aşkımdan, en büyük sevgimden almışım yara. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kadehi şişeyi kırarım bugün.

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

Evet evet, gerçekten o. Acaba tanıyacak mı? Geçti gitti. Tanımadı bile. Boşa geçen yıllarım gibi.

0: Tanıdın mı gözlerim sana dert çektireni? Tanıdın mı gözlerim bırakıp da gideni? Keşke sevmez olsaydım, keşke görmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım. Her gün içmez olsaydım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.